kantan kaç. Karşına bak kantan kaç. Nilaho. Dinlesin mi? Nilaho. Dinlesin mi?